İnsan düşünmez mi evlatlarını? Yanan ciğerimde köz, feleğin elinde koz oldun babam. Sen anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

Sen de beni sev yar eskisi gibi. Sen de beni sev yar eskisi gibi.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

bilen var mı? Bilen var mı bu ne bozuk düzendir? Şaştım kaldım oh, bu ne kötü kaderdir? Çektim çektim can evimden bunu.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 7 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Güne ne yazık ki Akdeniz'den gelen acı haber ve derinleşen bir adli süreçle başlayacağız. Girne açıklarında alabora olmuştu Filojet isimli yolcu gemisindeki facianın ardından arama kurtarma çalışmaları şu an kesintisiz devam ediyor. Son gelen resmi bilgileri aktaralım. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 13'e yükseldiği, kurtarılan 239 yolcu ve mürettebatın ardından denizde kaybolan vatandaşların arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaralım. Olayın adli ve idari boyutuna baktığımızda, yürütülen soruşturmada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 9 şüpheli hakkında mahkeme 8 gün ek tutukluluk kararı vermişti. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporları ve ortaya çıkan yeni detaylarsa ihmaller zincirini gözler önüne seriyor. Tabii ki adli bir süreç olduğu için çok fazla yorum yapamıyoruz. Facianın siyasi yansımalarının da devam ettiğini aktaralım. En son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Koalisyon ortağı parti hükümetten çekildiğini de açıklamıştı. Soruşturmanın ve arama çalışmalarının her anını yakından takip ederek yine ilerleyen günlerde programımıza yansıtacağız. Değerli dinleyenler, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Sıcak gelişmelerle, diğer haberlerimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Ekonomiyle devam edeceğiz. Akaryakıt zammalarıyla devam edeceğiz. Cüzdanları ve doğrudan doğruya mutfak enflasyonunu etkileyecek gibi gözüküyor. Bu zamlar Eylül ayının ilk günleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarında tabelalar bir kez daha değişmişti. Özellikle motoride yapılan yaklaşık 7 lira 80 kuruşluk dev zam pompa fiyatlarına yansıdı ve motorinin litre fiyatı birçoğumuzun sınır psikolojisi olarak gördüğü 90 lira barajını resmen aştı. Benzin fiyatları da 2 lira 50 kuruşun üzerinde artışla 80 lira sınırına dayanmış durumda. Peki bu zam ne anlama geliyor? Yalnızca kendi aracıyla seyahat eden sürücüler değil, tarladaki çiftçiden şehirler arası nakliye yapan lojistik firmalarına kadar tüm tedarik zinciri bu maliyet artışından doğrudan etkileniyor. Yani önümüzdeki günlerde pazarda, markette ve toplu taşımada bu zammın ikinci il etkilerini hissetmemiz kaçınılmaz gözüküyor. Uzmanlar küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir sebebiyle akaryakıt üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor. Bütçeleri yeniden gözden geçirmekte fayda var, hele ki okullar açılırken değerli dinleyenler.

Şimdi Çankaya Belediyesi'ne uzanalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Çankaya Belediyesi eski özel kalem müdürü ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı aktarılmış haberde Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde birkaç uyuşturucu maddenin tespit edildiği soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarılmış değerli dinleyenler. YÖK'ten 23 Vakıf Üniversitesi'ne inceleme deniliyor. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialar denilmiş. Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı haber başlıklarımız. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı ancak tüm öğrenciler için değil, okula ilk kez adım atacak olan anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün itibariyle başladı. Miniklerin okul ortamına alışması, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kaynaşması amacıyla düzenlenen bu süreçte ders saatleri biraz daha esnek tutulacak. Uzmanlar bu dönemde ailelerin tutumunun kritik olduğunun altını çiziyor. Çocukların kaygılarını dinlemek, okulu bir zorluktan ziyade zorunluluktan ziyade yeni oyun ve öğrenme alanı olarak tanıtmak uyum sürecini çok daha kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ise büyük ders zili olarak 14 Eylül tarihini bekliyor. 14 Eylül pazartesi günü, yani önümüzdeki hafta pazartesi günü artık tüm kademelerdeki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ders zili çalacak. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tabii heyecanla onları bekleyen velilerimize şimdiden huzurlu ve

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle

0: Kelebat'ta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber başlıklarına göz atacağız. Birinci sayfa programında Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilmişti. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili değerli dinleyenler. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak deniliyor. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi bu süreçte desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek uyum haftasında, eğer çocuğu 1. sınıfa veya 5. sınıfa geçmişse değerli dinleyenler. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde otomobil taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tır ve taşınan otomobillerde maddi hasar oluşmuş değerli dinleyenler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kaza var, yaralılar var deniliyor. İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Havalimanı istikametinde seyir halindeki bir tır hafif ticari araçla çarpıştı. Olayda araçta bulunan bir çocuk 6 kişinin yaralandığı aktarılıyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmış. Filojet faciasında artık 9. güne giriyoruz. Şu ana kadar elimize gelen bilgilere göre 13 can kaybının 13'e yükseldiği belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarında kayıp 15 kişiye ulaşmak için ve kimlik tespitinin yapılması için aralıksız bir çalışmanın yürütüldüğü haberi yer alıyor değerli dinleyenler.

0: Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak deniliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine çıkan yangında 5 iş yeri hasar gördü. Okullarda uyum haftası bugün başlıyor denilmiş. Ankara'da hareket halindeki tır alev alev yandı deniliyor. Amerika'nın vurduğu İran tankeri battı. Diyarbakır'da video oyunu salonuna silahlı saldırı, 3 kişi yaralandı. Haber başlıklarımızdı. Spor gündemi ve haftanın en çok konuşulan derbi mücadelesine göz atalım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlum ederek dev derbiden kritik bir galibiyetle ayrıldı. Ancak maçın skoru kadar saha içindeki hakem kararları da gündeme damgasını vurmuş durumda. Görünen o ki bu derbinin hakem kararları ve VAR müdahaleleri hafta boyunca spor kamuoyunun en çok tartışacağı başlık olmaya devam edecek. Tabii maç sonrasında özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Aziz Yıldırım çok sert konuştu, sert ifadelerde bulundu. Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik, yine hakemlere yönelik eleştirilerini sürdürdü. 4 hafta boyunca hiçbir şekilde konuşmadığını ama bu maçla beraber, derbi maçıyla beraber konuşma kararı aldığını belirtti. Aziz Yıldırım'ın derbi sonrası açıklamalarını dinleyelim. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.
1: İyi oynamadık. Abi, bundan dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Yalnız şimdi 2 tane penaltı yine var. Yine verilmek. Bir tanesi 5. dakikada Oğuz'la stoperleri mücadele ediyorlar. Eliyle, bakın eliyle böyle topu önüne alıyor. Penaltıyı vermiyor. Devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonu, bakın çelme takıyor. Yine vermiyor. Yani bu maç belki buna verse, atsa Beşiktaş yine gol atabiliyor. O ayrı bir konu. İyi oynamadık. Kabul ediyoruz. İyi oynamadık. Tamam. Ama hakem gördüğünü çalmalı, vermeli. Var, o da oluyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının gidip de hiçbir şeye yaramayan varını getiriyorsanız bu çözüm değil ki. Ya bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri kurmuyorsa bunların hepsi yeteneksiz. Türk futbolu bir yere gitmez. Bize ceza verecekler. Bak cezadan falan hiç korkmam. Bak cezadan korkmam. Ayıp. Bizim taraftardan da özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar. Yani bizim takım çok iyi oynamadı. Ama hakkını yediler. İnce ince doğuruyor. 20 sene başkanlık yaptım. En azından 40 senede de futbolu takip eden insanım ben. Yani bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz. Zor yani.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Almanya'da endişe verici bir gelişme yaşanmak üzere, karar günü bütün Avrupa'yı etkileyecek deniliyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinde dün yapılan bölgesel seçimler aşırı sağcı Almanya için alternatif partinin tarihi bir zafere imza atmasına sahne oldu. Seçim öncesi son anketler %41 gibi ezici bir oy oranı gösteriyordu. Bu oran partinin tek başına hükümet kurabilmesi için yeterli olarak görünüyor denilmiş değerli dinleyenler. Moskova'daki kritik görüşme sonrası ilk açıklamalar deniliyor. Amerika, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Rusya'ya bir teklif sundu. Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle görüşmesinde Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerin ele alındığını duyurdu. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Putin ve Amerikalı temsilcilerin savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak adımları görüştüğünü kaydetmiş. Değerli dinleyenler, tabii bu bir iddia da olabilir. İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit deniliyor. YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine inceleme deniliyor. Bu haberi detaylandıralım. Yükseköğretim Denetleme Kurulu hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı denilmiş. Değerli dinleyenler, detaylar oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Endonezya'da faaliyete geçen Anak Krakatoa yanardağından yükselen kül bulutu 15 bin metre yükseğe kadar yükseldi. Jakarta'nın ana havalimanındaki yüzlerce uçuşun askıya alındığı belirtiliyor. Yanardağ patlamasından dolayı değerli dinleyenler. Eski hakemler yorumladı, ikisi de kırmızı, penaltı için iki farklı görüş denilmiş. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine yer verilmiş. Mersin limanında kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerin delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilmişti. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili değerli dinleyenler. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak deniliyor. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi bu süreçte desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek uyum haftasında eğer çocuğu 1. sınıfa veya 5. sınıfa geçmişse değerli dinleyenler. Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak deniliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine çıkan yangında 5 iş yeri hasar gördü. Okullarda uyum haftası bugün başlıyor denilmiş. Ankara'da hareket halindeki tır alev alev yandı deniliyor. Amerika'nın vurduğu İran tankeri battı. Diyarbakır'da video oyunu salonuna silahlı saldırı 3 kişi yaralandı. Haber başlıklarımızdı.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine. Gündeme dair önemli haberleri detaylı olarak da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Melih Gökçe'nin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne girdiği sırada ağzında sakız olduğu iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili ciddi eleştiriler almıştı Gökçek ve Gökçek'ten bir sakız açıklaması var. Şeker hastalığım nedeniyle kullandığım ifadelerini kullanmış, hakkında soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere geçtiğimiz hafta Ankara Adliyesi'ne giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi. Gökçek, çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti, tableti girişteki çöp kutusuna attım, ifademi verdim ifadelerini kullanmış. Melih Gökçek'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Böylece Melih Gökçek'ten bir sakız açıklaması gelmiş. Daha önce oğlu milletvekili Osman Gökçek de buna benzer bir açıklama yapmıştı değerli dinleyenler. Dün KPSS heyecanı vardı. KPSS'de lisans, genel yetenek, genel kültür oturumu için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. 1.708.329 adayın başvurduğu sınav sona ermiş oldu. KPSS'de artık bundan sonraki süreçte alınacak puanlar ve yerleştirme süreci değerlendirilecek değerli dinleyenler.

0: doyamadık, doyamadık, doyamadık. Pirin'in sultanları, Amilli Kadın Voleybol takımımız Avrupa şampiyonu. 2023 yılında o gururu bizlere yaşatan Pirin'in sultanları yeniden 3 yıl aranın ardından bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tarihte ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşanıyor. 3 yıl önce yine aynı kadro, 3 yıl sonra aynı kadroya yeni isimler, yeni sultanlar eklenerek yeniden bir Avrupa şampiyonluğu. Hani Amilli futbol takımına başarılar dilemek için, marşlar bestelemek için sıraya giren markalara bir kez daha sesleniyoruz. Sporda, Türkiye'de sadece futbol yok. Pirin'in sultanları var, 12 dev adamlar var, güreş var, halter var. Türkiye bir spor ülkesi ve tüm sporları ayrı gayrı desteklemek boynumuzun borcu. Tebrikler milli takım, tebrikler bizim çocuklar, tebrikler Pirin'in sultanları.
1: Sezgen Grup İnşaat Müteahhitlik İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Efendim, birinci sayfa programımızın son bölümünde bir kez daha Amirli Kadın Voleybol takımımızı kutluyoruz canı gönülden. Amirli Kadın Voleybol takımı 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi 3-2 kazandı Filin'in sultanları. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Galibiyet sonrası ikinci kez şampiyonluk kupasını kaldırdı milli takım. Tabii maç sonrası galibiyet ve şampiyonluk gözyaşları da durmadı. Gözleri yaşlı ve gururlu bir isim vardı. 2023'teki şampiyonluğun mimarı, takımın kaptanı Eda Erdem bir kez daha bu şampiyonanın mimarı olarak mikrofonlara konuştu.
1: Öncelikle bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Bugün seyirci harikaydı. Onların desteği inanılmazdı. Onların baskısı olmasaydı biz bu maçı 3-2'ye götüremezdik. Onu kesinlikle söylemek istiyorum. Ben federasyon başkanımıza, sponsorlarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine, herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizlere en iyisini vermeye çalıştılar. Biz de gördüğümüz değer karşısında sahaya en iyisini koymaya çalıştık. İstanbul'da oynadık. Evimizde oynamanın verdiği baskıyla, bu bilinçle oynadık. Ama günün sonunda tekrar 3 yıllardan sonra şampiyon olmak inanılmaz bir duygu. Yani ben, biz bugün sadece bir şampiyonluk kazanmadık. Biz Cumhuriyet'in bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu gurur hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Programımızı sonlandırıyoruz. Bugün ilk kez okula başlayacak kardeşlerimize eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 0514-61-00. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Veteriner Hekimleri Odası 10. Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Faruk Anteplioğlu tek aday olarak tüm oyları alarak tekrar başkan seçildi. Kurulda mesleki koşullar ve gelecek faaliyetler değerlendirildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 birinci dönem hayvancılık destek başvurularını açıkladı. Başvurular 1 Eylül 1 Aralık 2026 tarihleri arasında yetiştiricilerin üyelik durumuna göre ilgili kurumlara yapılacak. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara, İzmir hızlı tren projesi tamamlandığında yolculuk süresinin 14 saatten 3,5 saate ineceğini, Yozgat, İzmir süresinin 5,5 saate düşeceğini açıkladı. Serhat Kılıç'ın sevgilisi Özlem E. ifadesinde Kılıç'ın ağrılarının geçmediğini, setten atıldığını ve yalnız kalmak istediğini belirtti. Kılıç evinde ölü bulundu, yüksek tansiyon ve boyun fıtığı hastalıkları vardı, ölüm nedeni bilinmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de 16.2 milyon metreküp dip çamurunu temizleyerek Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattı. Deniz ekosistemini koruma ve deniz trafiğini düzenleme çalışmaları sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altın ise 6851 lira 85 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli Monza'da 60 yıl sonra yarış kazanarak Formula 1 İtalya Grand Prix'sini kazandı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek derbide galip geldi. İrfan Can Kahveci ise taraftar tepki gösterdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olup en yüksek sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Sorgun'da da bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık en yüksek 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık 15 dereceyi bulacak. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık hava koşulları görülecek. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon,

0: regülasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Bugün 7 Eylül 2026 günlerden pazartesi. 09 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar, hayırlı haftalar.
1: Şoför abla radyo.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz arkadaşlar. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla ile bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
2: Aman aman dereli, sarılırsa nereli, nereli sürdüler dereli.

giden şatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha neler neler, tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası, evlenecekler, evini yenileyecekler, evinde değişiklik isteyenler. Ferdicim, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizde. Hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde sevgili dostlar. Hristiyan Çokradan Köyü, Çayır Alan'dan aramızda hoş geldiniz. Selamlar canım, günaydın. Nasılsın canım? Biz de tatildeydik, yeni geldik diyor maşallah. Neslihan ben, eşim Ayhan'a, kıymetlime Azer Bülbül'den Zalımsan istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar çiçeğim. Teşekkür ederim.

0: 0530 034 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Ferdeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla buradayız. Herkes tamam mı? Kimler, nerelerden dinliyor bizi görebilir miyiz? Çalışanlara hayırlı işler. Evde olanlara günaydınlar. Okullar da açılıyor. Telaşı başladı. Tatilciler evlerine döndü ya da dönmek üzereler. Okul çantaları, formalar, okul değişiklikleri, okul adresleri falan. Veliler için de yoğun bir hafta. Öğretmenler son hazırlıklarını yapıyorlar. Yavaş yavaş ilçelerimiz boşalmaya, misafirlerimiz gitmeye başladılar. Kaldık mı biz bize? Hadi.
1: Şoför adına radyolarda.

Köyümüze geri dönerim. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri. Azer Bülbül Zalımsan sözümüz var. Onu hemen yapalım oyun havasından önce. Berk Göçer'i sonra da dinleriz. 09.16 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Ben deniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin. Yine şarkıları siz belirleyin. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Azer Bülbül yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tasın gözünde, gözler üstünde.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Zabit Avusturya'dan aramıza günaydın. Günaydınlar olsun efendim, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar dilerim. Bir baksana diyor, eğer varsa Cengiz Kurtoğlu duvardaki resim olmaz mı yahu? Çalarsan sana zahmet diyor. Olmayacaksa eğer çalarım tabii ki. Mecnun Varlık Sorgun'dan bizlere günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı işler Mecnun, hayırlı yolculuklar, pırıl pırıl yollar açık. Havada mis gibi bir istinat duvarı geçiyoruz yine, sanıyorum şehirler arası gidiyoruz. Mecnun Varlık yolda yine, hayırlı yolculuklar, yolumuz bahtınız, radyomuz gibi açık olsun. Ne çalalım, seçmemişsiniz bir şey. Duvardaki resminle avunur gönlüm, daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu, nerede o sözün? Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin, radyolarımızda Cengiz Kurtoğlu.

0: Kaşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yok atasisi Oğuz Efendim.
2: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

başladı. Elveda olsunla Sibel Can mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm üzere yayınlar. Nalan Hanım ben Ramazan. Ramazan hoş geldin. Engin Can'dan Sevmeyeceğim parçasını çekerek Yıldırım Mermer çalışanlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sevmeyeceğim.

Evet, Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız dedik. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdeciğim Alışveriş Merkezi'nde, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz. Songül Hanımcığım burada, günaydın. Hayırlı sabahlar Nalan'cığım, günaydınlar. Songül Hanımcığım Çayıran'a selamlar. Neyim ney istiyorum dinleyenlere gelsin, seviliyorsun demişler. Siz de öyle efendim, hoş geldiniz.

0: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

güzel yani. Emine Çimdem çandırdın aramızda. Hoş geldiniz. Günaydın Nalan Hanım, günaydın efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ferdi Tayfur'dan Sevda Yelleri çalabilir misin? Çalalım. Atilla Almanya'dan aramızda. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Müslüm Gürses'ten Garipler çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim der. Hoş geldiniz. Günaydın. Yalel yalel yalel. Amanın yalel yalel. Yandım yalel yalel. Kardeşim, İdaş yatak baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Mahallesi'ndeyiz.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
3: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

0: Tanrım bu dünya.
1: Tanrım bu dünyayı başka kim yıkar?
0: Başka kim yıkar?
1: Yakarsa dünyayı garipler yakar.
2: Şoför abla radyolarda.
1: 14 Türkiye'nin saatleri, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Yolda anca böyle yazıyoruz diyor. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bana da söylüyor. O ne demek, bana da söylüyor? Bana da söyleyeyim acaba şeyden. Büşra Damla Sarıkaya'dan aramıza. Günaydın Nalan Hanım, nasılsınız? Bir hafta, iyi bir hafta diliyorum hepimiz için Büşra'cığım. Bugün Oğuz Yılmaz'dan Kara Kız parçasını rica ediyorum. Bütün dinleyenlere gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Kara Kız'a bakalım. Oğuz Yılmaz, Kara Kız parçası Sarıkaya'dan. Büşra Damla'nın seçimiyle Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla radyolarımızda.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tısın gözünde, gözler üstünde.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
7: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeli'imizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza.
5: Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
11: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla.

0: Kontrak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

haydi artık çek git yoluna. Yayın gitme başka işlerle istemem senden. Hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Mehmet Ömer Yanık, Durmuş Çiğdem'den Şiki Şiki Baba parçasını çalar mısın rica etsem. Babam Mahmut Yanık'a ve arkadaşı Mert Güneş'e gelsin demiş. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, programımızın ikinci bölümü sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızda. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor sizlere. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzle size uygun seçenekler için sizleri de ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız.

0: merhabalara yayınlar. Ankara'dan Muhanna Ünal, Akdağ'da bulunan kaynım Mahmut Yanık için Baran Demet'ten Aslan Gibi Kal parçasını armağan ediyorum.
1: Şiki şiki baba.
0: Çalarsanız sevinirim demişler. Çalarız hep. Oyun havaları biraz bekleyebilir. Baran Demet Aslan Gibi Kal. Evet, nerede kalmıştık? Şiki şiki babayı çaldım. Ünal Akdağ'da bulunan kaynım Mahmut Yanık için istiyorum dedi. Rabia Ünal yine Mahmut Yanık için branç açan çoktan beri hasretimse hangisi? Birini seçelim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sabahlar efendim, sabah akşamki mesajı kopyalayıp atıyorsunuz, ne güzel. Ersoy Fransa'dan aramızda, selamlar Nalan Hanım, ben paraşütçü Ersoy, hoş geldiniz sevgili sabahlar. Memleketime Fransa'dan sevgiler saygılar, sıradaki parça tüm Alicik köylülerime ve size gelsin. Peki sıradaki parçayı ne yapalım, bir oyun havası gelsin ya. Şöyle havamız lazım. Sigortacım.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Dostumuz Zindan, Atilla Bozkurt aramızda. Çokumeşmeköyü Sarıkaya'dan buradan. Çokumeşmeköyü muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin sıradaki parça. Saygılar sunuyorum demiş. Saygılar bizden olsun efendim. Buyurun.

canım kurban canına, sen de oyuna kara kız. Girmiyorsun hiç oyuna, nazar değer boyuna. Canım kurban canına, sen de oyuna kara kız. Vay vay vay vay vay vay. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0-543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar.

burada alkışların gelmesi gerekiyor. Alkışların şekli. Haydi kızlar. Evet, ikinci kural, buyurun. Eğitim.

0: Aynı buyurun hep beraber. Vay vay.
1: Vay vay.
0: Vay vay vay.

Beytullah Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldiniz. İyi günler Oğuz efendim. Sarıkaya'dan Beytullah ben. Hasan Yılmaz'dan Ayancık Eğmelerini çalar mısın? Konçak Metal Ümit abime ve sizlere gelsin demiş. Değerli müşterimiz, çözüm ortaklarımızdan biri Konçak Metal. Selamlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Görevleri başında olan herkese. Ayancık Eğmeleri yayında.

Sivilay Sorgun'dan aramızda. Serkan Nişancı, eller üzer seni dayanamazsın kızlarım Sivilay ve Seher'e gelsin. Hayırlı sabahlar demiş. Tülay Hanımcığım hoş geldiniz. Serkan Nişancı, eller üzer diyelim. Güzel şarkıdır. Ne zamandır sıkça istek alıyor. Isparta Sinirkent'ten günaydınlar var. Uğur Heybeli, Barış Manço'dan Yol Verin Ağlar Beyler şarkısı ricamızdır Nalan Hanım. Baş üstüne alalım hemen listeyi. Kayseri'den selamlar var. Kayseri'den fotoğraflar da var. Kayseri Kalesi mi burası? Selamlar. Nalan Hanım demiş. Hulusi Akar bizlerle programa dahil dostlarımız. Hulusi abi nerede oturuyorsun ya? Ankara şey pardon.

0: 99 FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı: 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

evlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız.

Barış Manço yorumuydu, mekanlarımıza konuk ettik. Hulusi abi diyor ki Elmacı Oplu İskender'den selamlar, reklam olmasın Nalan'ım diyor. Olsun olsun, afiyet, bal şeker olsun. Oturmuşuz, yemek yiyoruz, çok lüks bir yer. Kayseri'de çok güzel yerler var hakikaten. Daha yazmaya devam ediyor Hulusi abi. İyi gezmeler ne diyelim. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gezip gördüklerinizi yazın gönderin. Sinan Özen, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla burada.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Ah yalan dünyada, yalandan yüzümüze gülen dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim. Yalan dünyada. Evet. Elmacıoğlu İskender Kayseri, sizi de bir gün buraya davet ederiz inşallah Nalan Hanım demiş. Hulusi abi afiyet olsun. Gelmiş, yemiş, içmiş kadar olduk. Eksik olmayasın. Burhan Çaçan dinleyelim ya, o sensiz gecelerim yayın.

0: Gecelerce sabahladığım kör lambaların altında Burhan Çaçan yorumuydu mekanlarımıza konuk ettik ki artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen dinleten, dahil olan eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşelim. Hoşçakalın.
1: Tarzım konuştu, aşkım konuştu, görmedin mi? Sana bu şarkıdan sonra bir dakika müsaade. Ya beni ara ya da mesaj çek.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532-593-98-94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Akdağ Oğuz efendim.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 500

0: 521 10 15 0532 521 10 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tasın gözünde, gözler üstünde.
0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Ata Sanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa

0: Caddesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki? Kimler için yüreğimi dağlamadım ki? Hepsi boşmuş, hepsi...

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ta yaşayan Ömer Keklikçi 25 yıldır Orhan Gencebay'a duyduğu hayranlığı plak, kaset, video ve dergilerden oluşan geniş bir arşivle somutlaştırdı. Bu arşivi özel mekanda sergileyerek ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yozgat Saraykent'te doğadan kuşburnu toplayan vatandaşlar dikenli dallar arasında çaba harcıyor. Meyveler, çay, marmelat ve yöresel acılı aş için kullanılıyor. Kuşburnu C vitamini zengini ve kış aylarının vazgeçilmezidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut bütçesini 100 milyar TL'den 250 milyar TL'ye çıkararak sosyal konut yatırımlarını %150 artıracak. Kiralık ve satılık sosyal konut projeleri yaygınlaşacak, özellikle kira fiyatlarına olumlu etkisi hedefleniyor. KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir'in ailesi dolandırıcıların isimlerini kullanarak yardım amaçlı IBAN paylaştığını belirterek vatandaşları uyardı ve bu çabaları reddetti. Hatay'da alkollü 60 yaşındaki M.Y. ayrılma aşamasındaki imam nikahlı eşi E.Ş. ile tartıştıktan sonra konteyner kentte palayla eşini, öz kızını, üvey kızını ve bacanağını yaraladı. M.Ş.Y. suç aletiyle yakalandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altınsa 6875 lira 39 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'da İtalya'yı 3-2 yendi ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa basını Beşiktaş'ın Vlahovic golüyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği Trendyol Süper Lig derbisini tartıştı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 16 derece. Akdağ Madeni'de bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz.

0: ile yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri İletişim 0539 458 51 72. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakarta,

0: Kurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasun Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
1: Tosun gözünde, gözler üstünde.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Üstüme düşme benim.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese...

0: saat oldu. Hadi kalk da gidelim ya.
1: Allah
0: ben
1: Allah.
2: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
3: Akta Oğuz Efem.

yıkılıyor, yıkılıyor.

yıkılıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0500 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Bana nerelisin diye soruyorlar. Kayseriliyim diyorum, inanmıyorlar. Nöryum gadasını aldım, elimde mantığıyla, boynumda sucuğuyla mı geldim?

0: Gayserilik'ı.
1: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17 bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever, adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hep sen varsın. Dünyalı rüyalı gözlerin var. Sevmemek mümkün mü güzelim seni?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: buyursunlar.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. 18.06 Türkiye'nin saatleri, burası bölgenin güçlü sesi.
2: Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi.
1: Evet, bendeniz Nalan'la birliktesiniz.
3: Şoför Nalan.
1: Saatlerimiz 21'i gösterinceydeyiz, sizlerleyiz. Akkayalar mobilya katkılarıyla başladık. Hoş geldiniz.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizlere bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirin. Ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Nevzat Şener bu Barış Bankası karşısında Sarıkaya'dayız. Evet, 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebiliyor dinleyenlerimiz. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızda yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler sizleri bekliyor. 200 kadar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: Tarık Mengücü'nün yeni şarkısı da var. Küresel ısınma ama... Ne bileyim 200 lira çalmış. Çekemiyorsan kimler burada görebilir miyiz? Ayla Çayıralan'dan gelmiş, hoş gelmiş. Haydar Altaş'tan Garibim parçasını özellikle istiyorum bu parçayı. Eşim Salih için tüm sevenlere armağan olsun. Tamam, seviliyorsunuz demişiz.

0: ve şeker gibi. Fenalığa fenalık da zehir gibi.
1: Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Şoförün hala. Ş

0: Kaydır Altaş, garibim, ilk isteğimiz bu olacak. Gönder bir türkü oynak olsun. Evet geldi. Bursa Salim seç, sen de çal gelsin. Dara dara diri dara dara diri dara dara havalı kornum. Olmayacak eksik diyor. Ya yok o benim şimdi. Kafam şişiyor benim. Abla seni İzmir'de Bekir abi dinliyor. Bekir Kaymaz soyadını söyledim artık. Söylemezsen alınıyor. Tamam. Bekir Kaymaz'a da selamlar olsun. Danalar iri iri iri iri iri iri iri iri iri iri
1: Çekemiyorsan beni çatma geber geber. Çekemiyorsan beni çatma geber geber.
0: O kadar da olmasın canım, gebermesinler. Uyuşasınlar. Biz de değerimizi bilelim. Kıymetimizi bilelim. Gebermesin kimse. O kadar da değil yani. Selam canım, iyi akşamlar. Ben Neslihan, eşim Ayhan'a kıymetlime bir delinin delisiyim parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar. Akşamımız güzel olsun. Olsun efendim. Mecnun Varlık buradayız demiş. Ay akşam akşam vakti, yollar yine boş. Hoş geldiniz.
2: Yüzüm muşmalaya döndü. İçinin çirkinliği yüzüne vurdu.

0: Bu ailenin neresindeyim? Aslında akşamın ilk isteği buymuş. Tam 18'de. Aslında biraz hata da var burada ama tam 18 demeyelim. 17.58 falan. Olmasa iyiydi. Kolay gelsin Nalan'cığım. Çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim canım demiş. Nuray Çayıralan'dan burada hoş geldiniz. Hadi başladım isteklere.
1: Akkaya'lar modeli şoför Nalan'ı sunar.

0: chama. Ainda bem chamo dando que é bom anime, merece. Fantastic rüyalarımın olması varmış 17.56. Ay şimdiden ne yapayım ama? Rangıp duran çekerekten arasında. Reklam dönüşü yapayım onu. Öyle başımı döndürdüm. Hulusi abi de 17.39'da gelmiş. Program başlamadan 20 dakika önce tutmuş burayı. Olmuyor ki öyle.
1: Nasıl yapalım ya? Dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu alemin neresindeyim?
2: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tasın gözünde, gözler üstünde.
5: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95.
6: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
10: Yozgat'ın Çekyelek ilçesinden tüm Oğuz Efendi dinleyenlerine selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar Nalan Hanım. Bugünkü şarkımız Tantaşçı'dan geliyor. Bu şarkı tüm Oğuz Efem dinleyenlerine, Çekerekli hemşerilerime, Oğuz Efem çalışanlarına gelsin. Kolay gelsin.
11: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda, seni dermem imkansız rüyalarım olmasa.
1: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşe bent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tork otomobilden birini kazanma şansı. Bambi Uyku Merkez Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. Hizmetinizde 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Selam Nalan abla, herkese selamlar, iyi yayınlar. Sizden Emin Şenel'den Baba Gömleğimi Giydim parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Bu parça bütün babalara özel olarak gelsin ve size Oğuz FM çalışanları da ve dinleyicilerine bütün babalarımıza armağan olsun. Ardından Fatih Kısaparmak'tan Bu Adam Benim Babam. Oo. Çalarsanız sevinirim. Şu an babamı çok özledim. Babamı kaybedeli 2 hafta oldu demiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Hüseyin, başınız sağ olsun. Rabbim yerinde dinlendirsin inşallah. Yapalım. Valla her taraftan istek yağıyor. Öyle bir yoğun buralar. Şahin İnevi köyü Sarıkaya'dan aramızda. Canım eşim Fatime'ye gelsin. Zara'dan Yüce Dağ başında kar idim. Teşekkürler. Ayrıca ilk göz ağrım Sılam için gelsin demiş. Hemen alalım onu da listemize. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden burada dedik. İhsan Aksan aramızda. Evet, selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Çalarsan sevinirim. Orhan Gencebay'dan İç Benim için. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar olsun. Aleyküm selam. Zara'nın peşine bırakalım bunu da. Oo. Çok çok erken saatlerde de gelen mesajlar olmuş. Bunlara girersek biz iki yakamızı bir araya getiremeyiz. Bak ben size söyleyeyim. Getiremeyiz yani. Gelsin istekler.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akkayalar Mobilya şoför halini sunar.

0: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin sizlerleyiz. Hulusi Akar bizlerle Sarıkaya'dayım demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz efendim.
1: Ben size çekeyim, canlı canlı göndereyim de Sarıkaya'ya bakın.
0: Evet.
1: Tekrarlıyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Osman
0: Gözal'dan.
1: Çok güzel yapmış dükkanlarımızı.
0: Evet.
1: Onun için canlı canlıya çekiyorum ve de sana yolluyorum, izleyelim, memnun kalırsın.
0: Çok güzel olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık.
1: Yusuf, onu da söyleyeyim.
0: Yusuf abi selamlar.
1: Onun için de bir istek isteyin.
0: Azıcık kabuklu fıstık ver bana.
1: Rahmet olun, hoşça kalın, hoşça kalın.
0: Şöyle bir avuç.
1: Aylık programlar güzel yayınlar olsun. Alın hanım.
0: Teşekkür ederiz, teşekkürler. Ne güzel manzara.
1: Sarıkaya'dan bol bol selamlar.
0: Tanıt bakalım, neresi burası?
1: İstihamı da söyleyin işte. İstihar gelince de istihamız.
0: Evet.
1: Deli Ozan Gurbet Türküsü. Çağırsam memnun olurum. Alın hanım.
0: Tamam.
1: Hadi Sarıkaya'dan bol bol selamlar.
0: Deli Ozan Gurbet Türküsü. Gurbet Türküsü diyelim. Size de gelsin. Ne güzel. Akşam pazarı. Kuru yemişçiler, eczaneler. Eczaneler kapanmıştır artık. Selam olsun tüm Sarıkaya esnafımıza. Aldım listeye parçanızı.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresi

0: Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğiniz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

biraz hareket, biraz mola hepimiz için iyi oldu. Reklam dönüşü yemeğin üzerine tatlı yemek gibi. Evet, iyi akşamlar. Kayseri Bünyan'da bulunan kardeşim Mehmet Danıcı ve arkadaşlarım Müslüm Öztaş'a, Fatih Yeşilgül'den Gelme Artık şarkısı armağan. Evet, Fatih Yeşilgül Gelme Artık armağan ediyorum. Kardeşime armağan olsun demiş peki. Edalı gelin, ne olmak. Nide'den selamlar var. Mehmet Duyar'a selam olsun, Durmuş Duyar için. Yılan Dağı'na kar yağmış Türküsün armağan ediyoruz. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Manisa'dan hayırlı yayınlar dilerim. Nalan abla, canımız dedemiz Durmuş Duyar'a. Arda Kılıç'tan Altay Tuna Duyar'dan ve Umay Uyguç'tan Aşık Gül abi Sefil Baykuş Türküsünü istiyoruz. Hangisini yapalım ki? Dedemiz dinlesek daha iyiydi ama şimdilik bununla idare etmemiz gerekiyor. Onu çok seviyoruz demiş, dedemizden dinlesek ya.

Kayseri'den ulaşıyorum dünyada olan kardeşim. Evet. Pardon, dünyada olan eşim, hayat arkadaşım Hasan Uğur Aslan'a. Kenan Arslan'dan Gelir Gelir O Yar Gelir parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim peki. Benim de şu yazıları uydurma hali. İyi akşamlar Oğuz Efem. Hayatımdaki yeri hiçbir kelimeyle anlatılamayacak kadar özel olan canım Yunus Emre'ye gelsin. Nerede olursan ol, kalbimdeki yerin hep aynı. Seni çok seviyorum. Allah seni hep korusun, yüzün hep gülsün. İyi ki benim kardeşimsin. Eyüp Han'dan yollar aslında ben yorgunum.

0: Kayseri'den selam. Yozgat Akdamadeni'nde olan Ömer Akçatemiz, Ekrem Ediş, Uğur Ülger, Mehmet Furkan, Yüksel abilerime Eyüp Han'dan Elif şarkısını armağan ediyorum peki.
1: Seviyorum diyerek kandırma benim. Derin uykular da.
0: Merhabalar Oğuz efendim. Dünyada bulunan kardeşim Enes Çelik Ark için Hava Öğüt'ten bir şarkı istiyoruz. Sure Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya ve abileri Dayıko, Ağrılı Fero, Yavuz Sarsılmaz, Halil Polat, Ahmet Yakup, Çiçek, Alem Paraya Kul Olmuş şarkısı.
1: Kervanın mı var beni öldürmeye?
0: Kervanın mı var? Kaç para ya evrensel? Selamünaleyküm Nalan abla, İstanbul'dan Sibel, Gurbet Erdoğan, Kayseri, Bünyan'daki abim Serkan Erdoğan, Bozo, Orhan Çelik'ten, Vural Yıldırım, Serkan Çağrıdamakkin, Fırat Kertiz, Azat Set için Eyüp Han'dan Yaşandı Bitti parçasını çalar Sansim. Ne çok bugün Eyüp Han geldi yine. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Ayrıca Bambi'de her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanımız var. 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Hulusi Akar'ın seçimi mekanlarımıza konuk olsun. Ardından kısa bir reklam aramız var.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tısın gözünde, gözler üstünde.
5: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25, 30, 40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
6: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
7: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
8: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
9: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimizde
0: akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
10: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi.

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya, fan bir uyku merkezimizden dev kampanya. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade parksız 9 taksit sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısındayız.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Yatak Kayalar mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sefil Baykuş var sırada ama birkaç mesaj da okuyalım, bekleyen dostlarımız var. Şöyle bir bakalım. İstanbul'dan Mehmet Erdoğan, Kayseri Bünyan'daki kardeşim Serkan Erdoğan'a bir parça çalarsanız sevinirim demiş. İyi yayınlar. Bünyan'da olan abim Kemal Ayan için Hüseyin Kağıt'tan Yunus'um geliyor, elimde çakmak parçasını rica ediyorum. Teşekkür ederim demiş Murat, bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Evet, Sure Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya Uygar Doğanay'dan hasret istemiş. Ankara Mamak'tan Emre Akdağ Madeni'nde bulunan Hüseyin Gazi'den kardeşim Hasan Can Bulut ve Cukka için Mustafa Yavuz'dan Yaşlanırsın parçasını rica ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yayınlar. Kayseri Bünyan'da olan abim Ümit Maraşlı'nın doğum günü. Doğum günü kutlar, nice sağlıklı mutlu yıllar dilerim abim için. O sanatçı bende yok yalnız, bilginiz olsun. Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan Bilal Can'la için Aysel Yakupoğlu'dan Doğan Belli parçasını rica ediyorum. Ankara'daki sevdiğim Nisa'ya armağan ediyorum. Güzel günler yakındır. Sabır iki gözüm, kolay gelsin abla demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Kayseri Bünyan'da yatağındayım Alican Ünlü için Fatih Bulut'tan Keletirya parçasını rica ediyoruz. Bu hareketli galiba biraz. Neşemiz yerine gelsin, dinleyelim sıra gelirse. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, dostum kardeşim Serkan Uludağlı için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçasını armağan ediyorum. Serkan diye yazılır, adam diye okunur demiş. Aldım listeyi. Hocam sizden ricam, kardeşim ve ortamındaki arkadaşlarına şu an göndermiş olduğum ses kaydını dinletmek için bekliyorlar. Yayınlarsanız sevinirim. Şarkı mı?
1: Yol vermez ki yüce dağlar, geleyim, geleyim de gül yüzünü göreyim. Yol vermez ki yüce dağlar, geleyim, geleyim de gül yüzünü göreyim. İste canım uğruna can vereyim. Bu gönlümün cananısın, canısın. İste canım uğruna can vereyim. Bu gönlümün cananısın, canısın. Deleyim mi Ferhat gibi dağları, çalayım mı Kemal gibi sazları?

Yolayım mı şu ağaran saçları? Bu gönlümün canısın, canısın. Yolayım mı şu ağaran saçları? Bu

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi Sitesi E-Blok Numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Evet, Özgür Çayıralan'dan aramızda iyi akşamlar. Mevlam ayrılık vermesin, çalar mısınız Çayıralan'dan? Deli Özgür, iyi ki varsınız demişler. Teşekkürler, siz de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Nevşehir'den dinliyoruz ailecek. Sizi dinlemekte olan çok sevdiğim abim Osman Altepe için Tan Taşçı'dan Gidişat parçasını hediye eder misiniz diyor dinleyicimiz. Bu gidişat sonun olacak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kayseri'den Ali Ülker. Aslan abim Ömer Akçatemiz'e, Ekrem Ediş, Uğur Ülger abilerime zor geliyor. Fatih Kısa Parmak'tan armağan ediyorum demişler. Cakamı sattım, selamı çaktım, almadı babam, zor geliyor. İyi yayınlar, ben Endonezya'dan yazıyorum. İsmim Murat Ünlü, hoş geldin Murat. Türkiye'de Kayseri'de olan kardeşim Alican Ünlü için Fatih Bulut'tan Gardaş parçasını armağan ediyorum. Nalan abla tüm dostlarına gelsin demiş. Kayseri'den selamlar. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve değerli abisi Halil Güç'e, Mustafa Yıldız Doğan'dan abim gelsin diyor. Linkini de göndermişsin galiba. Linke bakalım o zaman. Eyüphan mekanlarımıza konuk olacak. Şöyle yapalım. Elif.
1: Eser Metal şoför

0: Evet, eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Efem burası. Fatih Bahar aramızda.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin. Bir istek şarkımız vardı.
0: Tamam.
1: Yozgat Boğazı'nın T tipinde yatmakta olan
0: işte
1: Kerem Muhammed
0: yapmayın.
1: Kahraman için Selda Bağcan'dan Şahin Serçe peşinde çalabilirsek çok sevinirim. Annesi Menekşe Kurt'tan Kerem Muhammed Kahraman için.
0: Böyle adres, kapı adresi gibi vermeyin. Bizim içeriğimizde bu tarz programlar yok. O yüzden istek istemenizde hiçbir sakınca yok ama böyle kodlar vermeyin. Yani. İstek isteyebilirsiniz. İsmini, soy ismini söyleyin. Şarkıyı seçin. Bu yeterlidir. Bunun dışında bu tarzda içerikte programımız yok. Kaan Yılmaz buradan Akdağ Madeni'nde bulunan kardeşim. Ümit Yiğitlere selam olsun. Bu şarkım kendisine ve tüm sevenlerine armağan olsun. Saygılarımla demiş Yıldırım Budak'tan. Bozuk düzen çalar mısınız?

bilgisiz dünya kaç para? Vay vay. Öyle. Ne güzel bir türküydü Hülya. Evrensel söyledi. Devam ediyor bir ritelim sumuzuyla. Furkan, Selahattin Demir'den deneme tahtası. Selahattin Özdemir'dir o. Çalarsanız demiş Ömer Akçatemiz Yozgat'a. Peki. İsmail Arıkovanları bunlar. Sezonun son günlerinden hayırlı akşamlar diliyorum. Yeliz Aral'dan Gelsen de Olur Gelmesen de Olur parçasını istiyorum. Başta Oğuz Efem olmak üzere tüm dinleyicilerimize gelsin. Hayırlı akşamlar dilerim diyor. Bereketli olsun inşallah. Mahsulleriniz çok zor ama çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Güzel fotoğraflar. Ankara'dan Nisa şu anda Yozgat Akdağ Mahallesi'nde seni dinleyip gönlüyle benimle olan, yanımda olan Bilal Canlı için Şerif Kayran ve Serkan Rençber'den Ölmeye Geldim şarkısını çalmanızı istiyorum demiş.

kalbi çatışandır. Dönektir alçak. Dostunu çukura itendir alçak. Sevdiği ağlarken gülendir alçak. Sevdiği ağlarken gülendir alçak.

Selamun aleyküm Nalan Hanım, kolay gelsin. Benim bir önceki parçayı yapmadınız ama bu parçayı lütfen ne olur rica ediyorum çalın demiş. Ozan Dündar'dan Ağladı Türküsünü istiyorum, babama dayıma rağmen istiyorum demiş. Rağmen. Onlar istemiyorlar mı? İstanbul'dan Kamil ben. Askeri personelim Sorgun Karakız Köyü'nde sizleri dinleyen eniştem Mehmet Arslan ve eşi halam Havisi Arslan'a selamlar gönderiyorum. Hafta içi kardeşime kız istemeye gidecekler. Dualarınızı beklerim demiş. Enişteme de ayrıca selamlar. Çayı az içsin diyor. Aa, çaydan zarar gelmez Kamil. Çay iyidir ya. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah. Tamamına erdirsin kardeşim.

0: Ali Yozgat'ta Ali seçtim parçanı. Çok kısa bir aramız var, geliyorum hemen.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya, Yozgat.
4: reklamları dinlediniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz.

deniyor. Reklam dönüşü biraz hareket oldu. Nerede hareket orada bereket demişler. Evet, Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubeleriyle. Sanayi Sitesi Sarıkaya'da eski Sanayi Sitesi karşısında da üretim imalathanesiyle hizmet veriyor. Eser Metal arkadaşlar. Armağan ediyorum Nalan Hanım diyor. Yaparsanız memnun olurum. Aldım listeye parçanızı. Umarım yetiştirebilirim. Bugün yine yarışıyorum yani. Endonezya'dan Murat Ünlü yazdım. Kardeşim Alican Ünlü için şarkı istemiştim. Bekliyor, çalarsanız sevinirim. Fatih Bulut'tan kardeş. Gelir umarım, sıra gelirse tabii ki değerlendirmek istiyoruz. İyi akşamlar Nalan Hanım. Ablası Duygu'dan can parçam Yunus Emre Bozkurt için İbrahim Dizlek Düşme Armağan olsun demiş. İstek parçamız oğlum Emre Boyraz'a, yanındaki arkadaşlarına ve abilerine armağan olsun. Emre'yi çok seviyorum demiş. Elbet bir gün. Kim demiş? Demet. Başın öne. Emre Boyraz, Muhammed Karataş, Can Teke ve abileri Erdal İkinci, Ekici. Gönül aldırma. Oğlum Emre boyadı, çok seviyorum elbet bir gün. Kayseri'ye selamlar. Çok fazla mesaj yazmışsınız.

Doğan belli, duyan belli, dua isimli çalışması Aysel Yakupoğlu mekanlarımıza konuk oldu. İyi yayınlar Nalan Hanım. Ferdi Tayfur'dan Bana da Söyle çalabilir misin? Alıyorum listeye. Eline çivden bizlerle. Aleyna, eşim Emre Boyraz'a Kenan Aslan'dan Gelir Gelir armağan ediyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İstek isteyebiliyor muyuz? Ben İzmir'den Bekir Kaymaz. Bekir abi hoş geldin. Şarjı bitti dediler, dinlemiyor dediler. Şule Aydoğdu'dan sevgilisi Umut Kaya'ya, Yıldız Tilbe Uygar Doğan'a aklım hep sende. Oğlum Vural Yıldırım için Hiray Zerduş'tan Kurban Olurum istiyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Etkinden neden gönül verdim madem değmezdi parçasını kardeşim Bekir ve Muhammed Emin Akrep için çalarsanız sevinirim, teşekkürler. Biz Tunahan ve Baran kardeşler Akdağ Madeninde bulunan abim Ömer Batuhan Çakır ve arkadaşları Bilal Canım için Özgür Kaplan'dan Azar Azar çalmanızı istiyorum demişsiniz. Erken yollamışsınız mı?

Ozan Dündar Ağladı isimli çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal Sanayi Sitesi Türk Tozağı Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle hizmet veriyor. 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eser Metal şimdi de Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında İmalathanesi'yle hizmet veriyor.

0: artık yavaş yavaş bu akşamlık da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili dostlar, Ferdi Baba'yla gidelim. Nasıl olsa battı balık yer gider. Yetmiyor, yetişmiyor vakit. Şöyle bir bakacağım. Nide'den hayırlı akşamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Engin Nurşani'den. Elinen mi gülüm adlı parçayı istiyorum. Bu parçayı bekliyorlar Nalan Hanım demiş. Yetiştiremedim ki. Daha birçok istek kaldı. Yüreğim ince ince sızlamadım. Gözlerimi ayıramadım. İstek almasak mı acaba akşamları artık ya? Öyle mi yapsak? Ben seçeyim de sıradaki şarkıları mı acaba? Siz de benim seçtiklerimi beğenmezsiniz ki.
1: Oğuz efendim.
0: Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk sevgili dostlar bu son bölümü. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese yayında yapım demeyi geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Tüm sponsorlarımıza, kuşak reklamlarımıza, bizleri tercih eden bölge halkımıza ayrıca teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

yıllara bir güne nasıl sıkırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği.

0: Bakanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkı.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan

0: Yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü Yerel Haber radyonuzda. Yozgat'ta yaşayan Ömer Keklikçi, çocukluk hayranlığı Orhan Gencebay arşivini 25 yıl boyunca plaklar, kasetler, video, film afişleri ve dergilerle genişletti. Arşivi 3 yıldır hazırladığı mekanda sergiliyor, gençlere arşiv yapmayı öneriyor. Yozgat Saraykent'te doğadan toplanan kuşburnu meyvesi, kış hazırlıklarında piknik yapan ailelerin mesaisini artırdı. Fatma Büyükata kuşburnunu çay, marmelat ve yöresel acılı aş yapımında kullandıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut yatırımlarına ayrılan bütçeyi 100 milyar TL'den 250 milyar TL'ye çıkaracaklarını ve kiralık sosyal konut uygulamasını yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş, uyuşturucu ticaretiyle suçlanarak mahkemeye çıktı ve tüm iddiaları reddetti. Mehmet Akif Ersoy ise Ateş'i suçlayıp özür dileyerek helallik istedi. Veys Ateş tahliye edildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü okul öncesi dönemde fahiş fiyat ve etiket ihlali yapan 4800 işletmede 1 milyon 400 bin ürünü denetleyerek 42 milyon lira ceza kesti. 600 işletme hakkında işlem başlattı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 44 kuruştan, gram altın ise 6818 lira 71 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 4 hafta sonunda Galatasaray zirvede, Beşiktaş 2. Trabzonspor 4. Fenerbahçe 7. sırada yer aldı. A milli kadın basketbol takımı Porto Rico'ya 75-71 yenilerek 2026 Dünya Kupası gruplarında elendi. 3 maçta yenildi.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Solgun'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 21 dereceyi bulacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava görülürken en yüksek sıcaklık 18 derece olarak ölçülecek. Akdağ Madeninde bugün az bulutlu ve açık şartlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevrenizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
0: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
5: Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecedir.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Benim mevzu çok derinde, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre, kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre bulayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

0: İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanında mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun. Öyle mutlusun be yalancı.
1: Oğuz FM Gece.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Çizgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar
2: Oğuz FM
1: Gecede. Gecede.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: götür sat pazarda, kölem var de.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Akdağ Oğuz FM.
2: Bulut ile karışır. Gece ile gündüz her gün yarışır. Hasret çeken elbet bir gün kavuşur. Yol ver, gurbet yol ver, sılama gider.

0: Nedendir bu ayrılıklar, neden? Ömür tükeniyor, çürüyor beden. Gelmiyor geri gurbete giden. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Neler geldi geçti, ben bilemedim. Bir gün olsun şu dünyada gülmedim. Her olur olmaza derdim diyemedim. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden. Çiko Hüseyin der ki, sızlanma boşa. Dünyada daha neler gelir şu garip başa. Yüzüm gülmüyor, gelemem coşa. Yol ver gurbet, yol ver sılama giden.
1: Baktım her yana el yabancı. İçime girdi bir buruk sancı. Sıla denilince akla gelir acı, acı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Böyle yazılmış bizim yazımız. Gurbet elde çalmaz oldu sazımız. Kimselere geçmez oldu nazımız. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Özlem duydum ben elime, köyüme. Gurbet elin artık gelmem oyununa. İlkbaharda kuzlamış koyununa. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Bahar ile çağlar dereler, çaylar. Çiko Hüseyin'im özledikçe durmaz, durmaz ağlar. Köyüm beni her yerden bağlar. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Ben sılaya, sıla bana hasret kaldı. Yine güz geldi, el derer harmanı. Yoksulun yok yok, yok derde süre dermanı. Yazıldı bizlere zalim fermanı. Yine baharım bitti, döndüm kışa.

Gerçek olmayan hayallere daldım. Varımı gönül diyarından aldım. Yeşiller içinde kurudum, kaldım. Yine baharım bitti. Döndüm kışa.

0: Çık o Hüseyin der yazılmış ferman. Doktor yok ki olsun derde derman. Haramın binasında olur mu harman? Yine baharım bitti. Döndü kışa. Nerede kaldı benim gençlik yıllarım? Bilmem kime diyeyim. Sormaz hallerim. Uzadıkça uzar oldu yollarım. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Daha doyamadım güzel yıllara. Çocuk, torun saramadım kollara. Felek taş çıkardı benim yollara. Ağlamayın dostlar. Yol bu kadarmış. Kime ne diyeyim, hepsi boşuna. Girdi gönül darda, gelmez coşuna. Arzu halim dostum gül cemaline. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Deniz, Mahir, Ulaş, Erdal, bedenimizde bırakmadılar dal. Gel, sor bizi nicedir bu hal. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış. Çık o Hüseyin'im yanıyor bağrım. Tüm dostlaradır gönülden bu çağrım. Ateş aldı beni, yanıyor bağrım. Ağlamayın dostlar, yol bu kadarmış.
1: Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Yar bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

0: Çiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: kalmazı isteme benden. Ellerine kaldıysam olmazı isteme benden. Ellerine kaldıysam olmazı.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.